bana siz mi veren? Oraya ilk iş bir kütüphane kurmuş. Demek ki gönder hastanesi olmayan bir yere böyle doktor

Yeşile doğuyor sabah oluyor sabah oluyor. Güneş güneş yine doğuyor.